tenga e sir çantut yanı yerani kosur dime için kan sirga vorel vorur işin keşemda sidistan vorhedi sera